0: Sonderi paylaşacağım.
1: Ozone
0: Kaşıram. Ozone Kaşıram. Ozone Kaşıram.